0: Yani şu boş çekin çok.
1: Boş çekin.
0: Bu boş çekin hem sen eğlenin sen zaten genel.
1: Ten for. Good night.